Hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak h